Beklenen yarınlar kaybolmuştur den. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere vez çektim isyanlardayım.

0: General 98.7.
1: Gözlerin boşuna aramasın, arasan da bulamazsın, bulsan da saramazsın. Beni kaybettin artık, beni kaybettin artık. Yollarımız ayrıldı, kalplerimiz darıldı. Söylenecek ne kaldı? Beni kaybettin artık, beni kaybettin artık. Sevgimi bilmedin ben severken, bu aşka layık olamazsın. Hakkın yok ki, hakkın yok ki soramazsın. Beni kaybettin artık. Söyleyecek sözün yok, benden sana hayır yok. Beni kaybettin artık. Beni kaybettin artık.

Sakın beni özleme, yollarımı gözleme. Pişman olsan, pişman olsan bana ne? Beni kaybettin artık, beni kaybettin artık. Önceden düşünseydin, şimdi ne faydası var? Terk edip gitmeseydin, pişmanlık neye yarar? Aşkımı bilmedin ben severken, bu aşka layık olamazsın. Hakkın yok ki soramazsın. Beni kaybettin artık, beni kaybettin artık. Söyleyecek sözüm yok, benden sana hayır yok. Beni kaybettin artık, beni kaybettin artık.

değmez ki hiç kaybolur zaman. İnan bana bulunmayan it kumaşı da değilsin. Yok karar verdim ayrılmaya cesaret.

0: yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken,
1: 98.2
0: neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Gözlerimde
1: Radyo
0: duman,
1: General
0: duman yaş.
1: 98.7.
0: Arzularım, umutlarım hep yarım kaldı. Allah'ım, Allah'ım, ben ne günah ettim ki yüreğimi sancılar sardı. Allah'ım, ben ne günah işledim ki yüreğimi sancılar sardı. Yüreğimi sancılar sardı.

0: Doğduğuma, yaratıldığıma pişman olmuşum. Hayat yollarında, hayatın dikenli yollarında yorulmuşum.
1: Radyo General 98.7.
0: Yaşamayı ümit ederken, mutlu olmayı ümit ederken, bir aşk için, bir sevda için ziyan olmuşum. Ziyan olmuşum.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu.

0: tarafı uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental Lastik'le hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental Lastikler, Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yatırımları sunar. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Efendim, emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımız var. Sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim programımıza. Her gün olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Mesajlarınızı, ayrıca sesli mesajlarınızı yine 0372-606-0606'dan bizlere ulaştırabilirsiniz efendim. Evet, Karadeniz Ereğli Kumru Kafe mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün geçirmenizi temenni ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Komar Hastanesi yanında hizmet vermeyi sürdürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren, ayrıca İnternet üzerinden bizleri dinleyen tüm radyo general dostlarına selam olsun. Herkese günaydın, hoş geldiniz efendim.

Günaydınız, günaydın herkese, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. İstek mesajlarınız için 0372 606 0606'dan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim sevgili dinleyicilerimiz.

0: Radyo General 98.7.
1: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 06.

sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç ekmek arası köfte, kahve çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552 234 07 67. Konkini Gülay Hanım günaydın mesajını iletmiş, hayırlı programlar dilemiş, günaydın diyelim, bir de şarkı istemiş. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Yaşar Usta, Bayram Usta günaydın mesajını iletmiş. Bay Kemal Hakan Usta yine bizlerle birlikte. Rukiye Hanım, Aysun Hanım, Nurgül Hanım, Mesude Hanım bizlerle birlikte. Rattan Zeynep Hanım yine bizleri dinlemekte. Bursa'dan Özlem Hanım günaydın mesajını iletmiş. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Ama önce yine hareketli güzel bir şarkımız. Ankaralı Yasemin'den geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız sürüyor. Herkese günaydın, hoş geldiniz. Evet, şimdi de Ayşe Dinçer'den, güzel bir Ankaralı Ayşe Dinçer'den bir şarkı geliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, sonrasında sizin seçtiklerinizle sürecek Özler Hanım günaydın mesajını iletmiş sevgili dinleyicilerimiz. Ona da sevgi ve selamlar. Bu şarkı sonrasında isteklerinize yer vermeye başlıyoruz efendim. Herkese günaydın, hoş geldiniz. Burası Radyo General. Ayrıca Hasan Terzi yine her gün olduğu gibi bizlerle birlikte. Hasan'ımızın bir röportajı var, onu vereceğiz. Kazım Köroğlu, Hakan Erdoğan, Ümit Canbaz, hepsine selamlar, sevgiler gönderelim.

Dinlediğiniz programımız devam ediyor. Sizin seçtiklerinizle sürecek herkese bir kez daha günaydın, hoş geldiniz. Burası Radyo General, bölgenin en güçlü sesi sevgili dinleyicilerimiz. Rukiye Hanım, iyi yayınlar Cengiz abicim, arkadaşlarım.

Dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Yaşar Usta ve Bayram Usta, Talihin Elinde Oyuncak Olduk şarkısını istiyor. Biz de Serap Mutlu Akbulut yorumuyla gönderiyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Nadiye Hanım da bizimle birlikte, ona da sevgiler, selamlar gönderelim. Şimdi şöyle bakalım, Rad'dan Zeynep Hanım'ın bir isteği var. Zeynep Hanım'a da yine selam olsun. İstedikleri şarkıya yer vereceğiz sevgili arkadaşlar. Bursa'dan Özlem Hanım, iyi yayınlar Cengiz Bey, Murat Kekilli'den 5. Mevsim şarkısını, Kozlu'daki Rukiye kardeşlerime, Aysun, Nurgül, Serpil ve Mesude'ye, ayrıca Radyo General dinleyicilerine armağan etmek isterim demiş. Biz de ulaştıralım sevgili dinleyicilerimiz. Kardelen Hanım günaydın mesajını iletmiş. Ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim efendim.

Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Seher Hanım bizimle birlikte. Seher Köroğlu arkadaşının bugün doğum günüymüş ve sevgili dinleyicilerimiz onun için güzel bir şarkı istemiş. Seda Hanım, Seda Doğan için bugün doğum günü ve bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize de mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyoruz efendim. Evet, Seher Hanım, Seher Köroğlu'ndan arkadaşı bugün doğum günü olan Seda Doğan hanımefendi için Aylin Demir yorumuyla Müjgan geliyor sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicimiz, sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Celal Usta da bizlerle birlikte. Terzi Celal Usta yine sosyete boyacısı için, Şenol Bey için bir şarkı istemiş. Konkini Gülay Hanım, arkadaşı Sevda'ya ve Sevda'dan ona güzel bir şarkı istemiş. Etliyim mutluyum böyle mutluyum şarkısı geliyor şimdi de. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Kardelen Hanım'ın bir isteği var. Sırayla isteklerinize yer vermeye sürdüreceğiz sevgili arkadaşlar. Özler Hanım, günaydın, hayırlı yayınlar. Özler Hanım'dan can eşi Cafer Bey için Resul Doğan'dan Benim Sevdam adlı parçayı istiyorum demiş. Murat Erzincan, günaydın abi, günaydın. Gündüz aydın, gününüz aydın olsun evimizin neşesi. Hoş geldin abi, Zonguldak sana selam olsun. Muazzez Ersoy'dan artık sevmeyeceğim istiyorum. Aileme gelsin, sizi dinliyorum abi, saygılar demiş Murat Erzincan. Ayrıca bu sabah karşılaştığımız Bali Bali lakaplı Soner, Soner'i biliyorsunuz, caddelerde elinde teyple gezen bir kardeşimiz. Beni tuttu yolda, dedi ki seni dinliyorum dedi. Seni dinliyorum dedi. Evet Soner dedim, ne istiyorsun? Mavi mavi dedi. Evet Soner'imize de o da bizim dinleyicimiz, onu da seviyoruz. Selam olsun, sevgiler göndermiş olalım efendim. Günaydın herkese, selam olsun, sevgiler. Bugün Ferdi Tayfur'dan Sen de Bilirsin parçasını tüm dinleyicilerimize armağan etmek istiyorum. Hasan Özdemir kardeşim. Hasan kardeşim Fatih sitesinde oldukça duyarlı bir kardeşimiz. Çünkü toplumsal olaylara sessiz kalmıyor. Yaşananlara sessiz kalmıyor. Çekirdekleri yiyorlar efendim, yollara atıyorlar, bahçelere atıyorlar oraya. Ya nasıl bir millet olduk biz? Sonra yine parkta dün akşam videolarını yayınladı. Parkta vatandaşlar oturuyor, aile, çoluk çocuk, akşam parkta hava sıcak, akşamları da serin oluyor, oturup orada bir kafa dinleyecekler. Motorla geliyorlar, gürültü yapıyorlar, saygısızlık yapıyorlar, taşkınlık yapıyorlar. Yani hoş değil arkadaşlar, bunlar hoş değil. Herkes birbirine saygılı olmak zorunda sevgili dinleyicilerimiz. Saygılı olacaksınız arkadaşım, bu kadar basit. Şimdi de Konkine Gülay Hanım'ın isteği var. Etliyim mutluyum böyle mutluyum.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor sevgili arkadaşlar. Şimdi de Ordu'nun Dereleri şarkısı var. Sevgili arkadaşlar, kim istemişti hemen şöyle bakalım. Celal Usta istemiş bu şarkıyı. Sosyete boyacısı Şenol Bey'e, bugün Zonguldak'ımızın pazarı sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz çarşamba ve cumartesi günleri Zonguldak'ımızın pazarı oluyor. Pazar yerindeki tüm pazarcı arkadaşlarımıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Çünkü sevgili arkadaşlar, pazarcılar çok önemli insanlar. Niye önemli? Soğukta, sıcakta, karda, kışta, yağmurda, fırtınada. Bizler evimizin sıcacık yataklarında sabahın 4'ünde, 5'inde, kuşluk vakti denir ya, o sabahın en tatlı uykusunda bizler uyurken, onlar tezgahlarını açabilmek için soğuk sıcak, kar kış, fırtına yağmur fark etmeden tezgahlarını açıyorlar. Onun için pazarcı esnaf arkadaşlarımız bizim için çok kıymetlidir. Hepsinin karşısında saygıyla eğiliyorum ve tüm pazarcı arkadaşlarımıza da buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Celal Usta'mızdan efendim sosyete boyacısı Şenol Bey'e, tüm ordulara ve tüm radyo general dinleyicilerine ve pazarcı arkadaşlarımıza armağan oluyor.

Sevgili işte. Dinleyicilerimiz, Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor. Şimdi de Kardelen Hanım iyi yayınlar dilemiş. Cengiz Kurtoğlu'ndan Aşk Sokağı şarkısını tüm Radyo General dinleyicilerine ve sevdiklerine istemiş. Biz de ulaştıralım efendim.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve programımıza devam ediyoruz. Efsane meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmenizi temenni ediyor. Kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552 134 07 67. Özler Hanım günaydın, hayırlı yayınlar. Özler Hanım'dan canı eşi Cafer Bey için Resul Dindar'dan Benim Sevdam adlı şarkı istiyorum. Teşekkürler demişler, biz de Resul Dindar yorumuyla Benim Sevdam gönderiyoruz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur ereğli pidesi için hazırladığımız özel program Ferdi Tayfur'la sürüyor. Hasan Özdemir kardeşim bizimle birlikte her gün olduğu gibi. Herkese selam, sevgiler. Bugün Ferdi Tayfur'dan Sen de Bilirsin parçasını tüm dinleyicilerimiz için istiyorum demiş. Biz de ulaştıralım sevgili dinleyicilerimiz. Tüm Ferdiciler adına da geliyor. Sen de Bilirsin.

Sevgili dinleyicilerimiz, dahi mühendis insanlık tehlike altında deyip istifa etti. Tüm dünya bu yapay zeka savaşını konuşuyor. Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI ve Anthropic'te görev yapan Jacob Coron, yapay zeka şirketinin tehlikeli bir yarışa girdiğini ve bu teknolojinin 10 yıl içinde insanlığın sonunu getirebileceğini belirterek istifa etti sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Coron'a göre şirketler kendi kendini geliştirebilen bir noktada insanlardan daha güçlü hale gelebilecek sistemleri ilk geliştiren taraf olmak için yarışıyor. Araştırmacı bu teknolojinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek gelecekte yapay zekaların bilgisayar sistemlerini hackleyebileceğini, farklı alanlarla çok hızlı ilerleme sağlayabileceğini ve 10 yıl içerisinde bütün insanlığı yok edebilecek seviyeye gelebileceğini uyarısında bulundu ve sonrasında da istifa etmiş sevgili dinleyicimiz. Demek ki duyarlı bir vatandaşımızmış. Yapay zeka benim de pek hoşuma gitmiyor. Şöyle, tamam, güzel, teknoloji güzel ama hani bir filmde izlemiştik, bir bilim kurgu filminde laboratuvarda bir canavar üretiyorlar, böyle küçük, böyle hani insanları, bir takım kişileri yok edebilsin diye. O canavar bilim insanlarının yetki alanından çıkıyor. Laboratuvardan da çıkıyor, daha gelişiyor, büyüyor falan, insanlık için büyük tehlike oluşturuyor gibi. Onun için bu tür şeyler gerçekten önemli, dikkate de almak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi Nazlı Öksüz'den dinleyeceğiz. Nurgül kızımız demiş ki, abim benim, bir tane abim. İyi yayınlar diliyorum. Daha iyiyim Cengiz abi demiş. Nazlı Öksüz'den bir saçların şarkısını özellikle Bursa'daki Özlem ablacığıma, sizlere, Radyo General dostlarına armağan ediyorum demiş. Biz de gönderelim. Ayrıca bu saçların şarkısı, Mimoza Oral yengem de bir şarkıyı çok sever. Eğer dinliyorsa ona ve sevdiklerine de armağan olsun. Hoca Serkan bizimle birlikte. Sosyete boyacısı Şenol Bey'in isteği var. Murat Erzincan kardeşimin isteği var. Sırayla ulaştıracağız. Yeni gelen istekleri de listemize alacağız efendim.

Nazlı Öksüz'ün o şarkısına baktık ama o çıkmadı. Hemen şöyle bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Nazlı Öksüz, evet. Nazlı Öksüz, Saçların. Başka şarkı çıktı şarkının içinde. Olabiliyor sevgili arkadaşlar. Şarkının içinde başka şarkı da çıkabiliyor. Hemen göndereceğim kızım, dur bir saniye. Bir bulmaya çalışıyorum. Çünkü şarkının içinden başka şarkı çıkıyor. Hemen şöyle bakalım. A benim arzu kızım, a benim arzu kızım, arzu kızım. Gönlümün tacı kızım, gönlümün tacı kızım, tacı kızım. Evet, Saçların geliyor Nazlı Öksüz yorumuyla. Ya bu bilgisayar da kardeşim, yani var ya böyle, ya bu yavaş yavaş işliyor ya, bu adamı uyuz ediyor ya. Atarım seni, bak burası 5. kat. Bazen bilgisayarlarla konuşuyorum, evde de yapıyorum, böyle donduğu zaman diyorum ki sana bir çakarım camdan uçarsın diyorum. Pat düzeliyor hemen. Hissediyor herhalde.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında sevgili arkadaşlar. Kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres Şınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları. Siz gidin, beni bırakın. Ben yaralıyım, düşmana oyalarım. Siz gidin, gidin diyorum. Ben düşmanla ilgilenirim. Zaten yaralıyım, öleceğim. En azından vatan kurtulsun. Sevgili dinleyicilerimiz, evet, alo paket, hemen şöyle bakalım. 0552 134 07 67, ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Murat Erzincan ne istemiş bakalım. Cengiz abi günaydın, gününüz aydın olsun, evimizin neşesi, hoş geldin. Muazzez Ersoy, artık sevmeyeceğim istiyorum, aileme gelsin, sizi dinliyorum abi, saygılar, Zonguldak'tan Murat demiş. Eyvallah Murat. Murat evet, artık sevmeyeceğim, Muazzez Ersoy yorumuyla geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz Caddesi, Site Mahallesi Karadeniz Caddemiz. Biz caddemizi unutmayız. Doğup büyüdüğümüz yeri asla unutmayız sevgili arkadaşlar. Şenol Kılıç kardeşim şu an bizi dinlemekte. Ali Usta bizi dinliyor. Bizim doğup büyüdüğümüz mahallemiz orası sevgili arkadaşlar. Orada da işte bizim bir baba evi var. O evde bayağı bir harabeye döndü. Bazen işte alkolikler, şunlar bunlar o evin içine giriyorlarmış falan. O anlamda emniyetteki arkadaşlar da gerekeni yapacaklar. Ali Usta'ya da bu konuda bazı şeyler söyledik. Ali Usta da gerekeni yapacak sevgili arkadaşlar. Zaten orası satışta. Dolayısıyla ama şimdi yapmamak lazım. Yani öyle kadını kızı bilmem nesi gece vakti biraz harabeye döndüğü için orası giriyorlarmış oralara. O konuda da Ali Usta da destek olacak. Emniyetteki arkadaşlarımız da gerekeni yapacak sevgili arkadaşlar. Buradan hatırlatmış olalım. Karadeniz Caddesi Site Mahallesi bizim mahallemiz, doğup büyüdüğümüz mahallemiz ve oradaki mahallemizdeki tüm güzel insanlara, başta Şenol Kılıç kardeşim olmak üzere, Ali Usta'ya ve tüm sevdiklerimize, tüm mahallemize Müslüm Baba'dan Usta şarkısını göndereceğiz. Ayrıca tüm ustalarımıza da armağan olacak sevgili arkadaşlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri. Çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri, 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 552-134-07-67. Sevgili dinleyicilerimiz, efendim 3 bakanın telefonuna casus yazılımla sızmaya çalıştılar. Ankara kırmızı alarma geçti. Apple Türkiye'den en az 3 bakanın akıllı telefonunun casus yazılım ile saldırıya uğradığını açıkladı. Siber Güvenlik Başkanlığı devreye girdi, bakanların telefonları değiştirildi ve ek güvenlik önlemleri alındı. Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, Hasan Terzi kardeşim gelmiş, güvercinlere yemlerini vermiş, dinlemekte bizleri. Bu arada evet, Kazım Köroğlu diyor ki, selam, yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan sevdiğim kardeşim Serkan Kransoy için İbrahim Tatlıses'ten "Düşe kalka çıktım ben bu yokuşu" istiyorum demiş. Göndereceğiz. Sonra Hasan Terzi'nin isteği var, yer vereceğiz. Ayrıca Sosyete boyacısı Şenol Bey'in isteği var. Serkan hocamızın isteği var. Sırayla istek vereceğiz efendim. Sıradaki şarkı Firdevs ablaya, Sevda'ma, Nalan Hanım'a, Meliha ablama, Batuhan eniştemize, Erdoğan abiye gelsin demiş Cengiz Bey. Konkini Gülay Hanım istemiş. Sıradan göndereceğiz tabii ki. Sırada güzel bir şarkı var. İbrahim Tatlıses yorumuyla dinleyeceğiz. Yorgunum geliyor efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor sevgili arkadaşlar. Kazım, Hasan hareketlensin biraz. Telefonunu ayarla, Hasan'ı çek, Hasan'ı oynatalım. Hasan oynasın. Hazır Hasan'la ilgili güzel bir şarkı göndereceğiz oynamak için sevgili arkadaşlar. Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi. Bir Haydar daha gözaltına alındı. Kamuoyunda Vanlı Haydar, Kara Haydar olarak bilinen şahsın gözaltına alınmasının ardından benzer bir soruşturmada Ali Haydar kurum hakkında açıldı. Şüphelinin sosyal medya hesabında yer alan görüntüler üzerine harekete geçen emniyet güçleri Ali Haydar kurumu İstanbul'da gözaltına aldı sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi sosyal medyada ya insanlar günü nasıl geçirelim, bugün nasıl geçireceğiz, karnımızı nasıl doyuralım, bir simit bir çayla günü idare edebilir miyiz, cebinde çay parası olmayan vatandaşlarımız var, durumları gerçekten kötü, ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Birbirimizi kandırmanın anlamı yok ama birileri çıkıyor sosyal medyadan kilolarca altını geline takıyor, kilolarca korumalar birlikte. Bu hava kime ya? Bu hava kime kardeşim? Bu kadar mal, bu kadar altın, tabii ki devlet bunun hesabını size sorar. Haydan gelip huya gidiyor. Böyle bir şey var mı ya? Siz ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Bunun altında bu kadar büyük işte altınlar, servet, bu kadar büyük servet ve altının altında ya uyuşturucu, ya silah kaçakçılığı, ya terör, her şey vardır. Devlet uyumuyor ki zaten. İzliyor, takip ediyor, çat diye biniyor tepesine. Sevgili arkadaşlar, ayıptır. Yani sosyal medyadan bizler yediğimiz yemeği bile paylaşmayan insanlar böyle bir durumdan geldiğimiz noktaya bakar mısın? Bilmem neler, o Dilan Polatlar falan, efendim son model jipler, bilmem ne, paraları havaya savurmalar. Bu kadar ya insan... İnsan bozuldu mu? Bakın, canlının en tehlikelisi insandır. İnsan bozuldu mu? Ondan tehlikelisi hiçbir şey yoktur. Ya Rabbim insanları sınıyor kardeşim. Bu kadar para pul, yani nasıl şımartıyor seni? Nasıl, ne hale geliyorsun? Ne yapıyorsun? Bir garibanın karnını doyurdun mu? Bir garibana git. O kara haydar mıdır? Beyaz haydar mı? Nedir? Hiç nedir? Hava atıyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Altınları, bilmem neleri, paraları saçıyorsunuz insanlara. Bu havan kime? Bu gösteriş kime kardeşim? Yarın ölüp gideceğiz. Çağır 50 tane, 100 tane garibanı. Koy onları bir restoranta, lokantaya, karınlarını doyur. Ceplerine para ver. Ben de sana adam diyeyim. Sizin gibilere helal olsun diyelim. Ayıptır, yazıktır, günahtır sevgili arkadaşlar. Bu tür şeyler hiç de hoş değil. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Önce Hasan'ın röportajını verelim. Sevgili Hasan kardeşim her gün çöplerden ekmek topluyor ve onları güvercinlere falan, kuşlara veriyor. Bir röportaj yapmıştık, onu da paylaşmıştık.
1: Hasan
0: hemen
1: Erdi kardeşimle birlikteyiz. Bugünkü bakalım menüde kuşlara neler var? Evet Hasan.
2: Şimdi Cengiz abi bak, bunda bir torba ekmek var. Bir torba ekmek burada var.
1: Bir torba orada.
2: Bir torba bak, bunda pastaya verdi bana.
1: Pastaneden aldım.
2: Bu şöyle göstereceğim Cengiz abicim.
1: Evet Hasan'ım.
2: Şöyle göstereceğim. Bak Cengiz abi, görüyorsun.
1: Evet. Evet.
2: Birisi
1: onları ufalayarak veriyorsun değil mi?
2: Evet. Parçalarak veriyorum. Evet. Şunu da buğday aldı birisi.
1: Buğday. Birisi. Tamam.
2: Şunu da bugün zeytinyağlı dolma var. Çok
1: zeytinyağlı dolma. Bunu kendin mi aldın?
2: Yok. Şeyden buldum. Atmışlar bunu. Çöpten. Bir kez yememiş yani çöpten. Yememiş 60 lira.
1: Bunu poşet çöpten buldun yani. Poşetten. Kuşlar seviyor mu?
2: Seven. Size çok seviyor. İşte buğday bulurlar ya bu içinde.
1: Ha içinde bulurlar.
2: Buğday olduğu için iyi oldu. Çok iyi.
1: Bunu vereceksin. Bugünkü menü o. Evet. Birazdan gideceksin.
2: Evet.
1: Gideceğim. Değil mi Hasan?
2: Evet.
1: Peki.
2: Gideceğim.
1: Bugünkü şarkın hangisi?
2: Şarkıyı size söyleyeceğiz. Bu akşam
0: Yok o şarkıyı dinletmiyoruz. Bu akşam yok mezarını açasım gelir falan filan. Öyle şarkı yok. Hasan! Öyle bir şey yok. Öyle o ne şarkı? Şimdi Kazım, telefon hazır mı Kazım? Evet sevgili Kazım Köroğlu, Hakan Erdoğan, Ümit Canbaz, değerli kardeşlerim. Bizim teşkilat aşağıda, radyonun hemen altındalar. Elmas Kafe'ye de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Hazırsanız, kamera hazırsa, Hasan hazırsa, evet Hasan'ı oynatıyoruz efendim. Hasan senin için geliyor.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Hasan'ımızı oynattık, bu kadar, oynama yeter. Kazım Köroğlu da onu listeye aldı, daha doğrusu videoya çekti, biz de dinletmiş olduk sevgili arkadaşlar. Evet, sırayla isteklerinize yer vereceğiz. Bu arada Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost, hamburger, ayvalık tostu, kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, ızgara, köfte, ev yemekleriyle sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte sevgili arkadaşlar. Mehtap Hanım, iyi yayınlar Cengiz abi, sabah mesaj gönderdim, görmedin herhalde demiş. Gözlüklerini değiştir abim benim demiş. Mehtap, laf mı koyuyorsun bana kızım? Evet, biraz yaşlıyız diye, aşk olsun yani. Evet tamam, hemen dinletiyorum şarkını. Satmışım bendeniz yorumuyla geliyor sevgili arkadaşlar.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız da devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili arkadaşlar, hemen şöyle bakalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Kara Haydar açıklaması. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Vanlı Kara Haydar olarak bilinen MFT'nin tutuklandığını belirterek sosyal medyada lüks yaşam mizansenleriyle suç gelirlerini meşru göstermeye çalışanlara karşı adli makamların kararlılıkla mücadele ettiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda Kara Haydar ismiyle tanınan sosyal medya figürü üzerinden yürütülen adli süreçler ve denetimsiz sosyal medya paylaşımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, toplumda korku oluşturan veya suç gelirlerini gizlemeyi hedefleyen içeriklere karşı yargının tüm imkanlarıyla devrede olduğunu belirtti. Sosyal medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir. Vatandaşlarımızın huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamlarımız gereken hassasiyeti göstermektedir. Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olay bunun açık göstergesidir. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen MFT hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin altından şüpheli suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanmıştır. Benzer şekilde sosyal medyada yayınlanan görüntüleriyle gündeme gelen AHK hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Sosyal medya üzerinden lüks yaşam gösterişli düğün ve benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir. Tavrımız nettir demiş Adalet Bakanı Akın Gürlek. Hakikaten Adalet Bakanı eğri eğri doğruya doğru. Kardeşim, bu adamı seviyorum ben, helal olsun. Göreve geldiği günden itibaren sürekli operasyonlar, sürekli kim olursa olsun, hangi partiden, hangi kimden, neyin olursa olsun, hani diyorlar ya, sen beni tanır mısın diyor adam. Mesela benim en uyuz olduğum şey nedir biliyor musun? Trafik polisleri efendim denetim yapıyor. Adam lüks bir araçla geliyor, lüks böyle. Belli çok zengin olduğu belli, arkasının kalın olduğu belli. Trafik polisine şöyle diyor: sen benim kim olduğumu biliyor musun? Aslında polisin yerinde şöyle söyleyeceksin: vallahi onu bana sorma, git anana sor demek lazım da. Neyse, şimdi kısa bir reklam arası, geliyoruz. Bir yerlere ayrılmayın efendim.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
1: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
1: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
1: Kahveci Elektrik.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk, Emral Çarşısı'nda.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Reklamlar sonrası buradayız ve programımıza sürdürüyoruz. Efendim, Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı ailesine de bir kez daha sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Sosyete boyacısı Şenol Bey, Cengiz Bey, seni pazarda dinliyoruz. Arkadaşların selamı var. Senden ben yoruldum hayat. Terzi Celal Usta'ya istiyorum demiş. Tabii ki efendim. Selamlar, iyi yayınlar dilerim. Hayat Bayram Olsun şarkısını istiyorum. Esin Sivrikaya, Esin Hanım, hocam hoş geldiniz. Sevgili Esin hocamıza da sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz ve Mümin Sarıkaya yorumuyla dinliyoruz. Ben yoruldum hayat.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi de Şenay'dan dinleyeceğiz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler geçirmenizi temenni ediyor. Kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk, sıcak içecekler sizleri bekliyor. Doğum günü, kına, nişan, özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 550-234-07-67 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hemen şöyle bakalım. Mimoza Oral yengemize, Berrin Oral yengemize, Yalçın Oral abime, Terzi Hüseyin Sağır abimize, Terzi Hadiye Hanım, Terzi Celal Usta'ya selam olsun. Mahallemizden Ayşe Akay ablamıza ve tüm Akay ailesine, Ahmet Nevin Özdemir çifti, İrem kızımız, Topuk Remzi Dinler abimize ve tüm Dinler ailesine, Akiş Kuru Temizleme Mehmet Boran babamız, Gülfidan Kısa teyzemiz, Meliha teyzemiz, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize sevgiler, selamlar. Emel Topal İzmir'den manevi kızım Emel Topal'a selam olsun. Ayrıca 467 evlerden Emel ablamız Emel Kabaçam, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi doktorlarından ameliyatlarımıza giren öğretim üyesi Doktor Reha Girgin, Doktor Reha Bey'e ve değerli eşi Müjde Girgin hanımefendiye sevgi ve selamlar gönderelim. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Fikret Savran komutanımıza, değerli eşi Nesrin Savran, diş hekimi oğlu Berkay Savran'a yine sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Esin Sivrikaya, Esin öğretmenimizin, Esin hocamızın istediği bir şarkı vardı. Hayat bayram olsa, biz de dinletelim efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz. Serkan hocamız ne demiş? Serkan hocam bakayım bir şey söylemiş bize.
1: Cengiz baba, ben Serkan hoca. Bana Cengiz Kurtoğlu'nun büyümemiş bebeksini çalar mısın? Aşkım çiğneme yaşıyorum. Çok onu çok seviyorum. Sen de iyi yayın var.
0: Hocam niye yine mod düşmüş hocam? Bak bu hoca unvanını senden alacağım. Serkan hocamıza hoca unvanını biz verdik. İlerleyen dönemlerde belki müftü falan olabilirsin ama bu olmaz. Ses tonunu değiştir, bir daha mesaj at. Bu ne özgüvensizlik? Bu ne böyle? Olmaz. Olmaz öyle şey. Allah Allah hocam. Bakalım bir önceki mesajda ne demiş?
1: İyi yayınlar Cengiz babam.
0: Bakalım öbürkünde.
1: İyi yayınlar Cengiz baba. Ben Serkan hoca. Bana Cengiz Kurtoğlu'ndan büyümemiş bebeksin şarkısını çalar mısın aşkım?
0: Hocam yok, olmuyor. Bu ses tonunu ben beğenmedim hocam. Tamam çalayım şarkını da. Daha gür, böyle daha neşeli, canlı böyle. İyi günler Cengiz babam. Ben Cengiz Kurtoğlu'ndan büyümeyen bebeksin. Aşkım çiğdeme armağan olsun. Böyle bu ne? Olmaz hocam. Olmaz öyle şey. Evet, o zaman gönderelim efendim. Büyümeyen bebek benim de sevdiğim şarkılardan biridir. 17 Şubat sabahı. 1995 17 Şubat sabahı, kızım dünyaya gelmişti cumartesi sabahı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde o şarkı bizim için de özel bir şarkıdır. Gittik, küçücük bir şey, böyle kedi yavrusu gibi aldık böyle şeyin içerisinde efendim, sarmış sarmalamış hemşireler. Aldım, havaya kaldırdım ve bu şarkıyı söyledim. Dedim ki, büyümeyen bebeksin, ninniye alışmışsın, özleyip kahrederken gülmeye alışmışsın. Bu şarkı senin şarkın olsun kızım dedim ve aradan tam 32 yıl geçti. O şarkı hala kızımın şarkısı. O zaman gönderelim efendim. Cengiz Kurtoğlu Adaşım geliyor. Fantazi müziğin prensi.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve fantazi müziğin prensi adaşımın hemen üstünden güzel bir şarkı geliyor sevgili arkadaşlar. Şöyle 80'lere doğru gidelim. 80'li yılların, 90'lı yılların en sevilen eserlerinden bir tanesini dinletelim sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha buradan sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Burası Radyo General, bölgenin en güçlü sesi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Esin hocam, Esin öğretmenimiz demiş ki babam ameliyat oldu hastanede, Ankara Şehir Hastanesi'nde. Tüm hastalara Rabbim şifa versin. Babam için sizden bir şarkı istiyorum. İbrahim Tatlıses'ten Bu Da Geçer. Sami Sivrikaya babamın adı, eski İller Bankası bölge müdürüydü demiş. Evet, Sami Bey'e çok geçmiş olsun. Acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. İbrahim Tatlıses'in tabii o şarkısına yer vereceğiz. Bu arada köfteci Mustafa kardeşim bizimle birlikte bir sesli mesaj göndermiş. Hemen bakalım.
1: Abilerin abisi Cengiz abim, misafirim geldi. Uzun Mehmet, Asım Bahadır. Ferdi babadan bir tane söyler misin? Seviyorum seni. Hoşça kal abim.
0: Eyvallah, köfteci Mustafa kardeşime de sevgi ve selamlar göndereceğiz birazdan, ama önce Sami Bey için Allah şifa versin diyelim. İbrahim Tatlıses geliyor. Bu da geçer.

0552-234-07-67. Köfteci Mustafa kardeşimin arkadaşları, dostları gelmiş. Çatal Ağzı'na buradan sevgi ve selamlar gönderelim. İbrahim Ferdi Tayfur'dan Yaralıyım Dertliyim muhteşem bir şarkıdır. Bu şarkı yıllar önce kaybettiğimiz Çatal Ağzı Merkez Taksi'den Fikret abimiz vardı. Çatal Ağzı Merkez Taksi'de tanırlar. Fikret abimiz çok dinlerdi bu şarkıyı. Bizden isterdi. O zamanlar biz Flamingo Radyo'da gece 11'den sabah 05'e kadar program yapardım ben. Bir furyaydı o zaman, muhteşemdi. Allah rahmet eylesin. 10 seneye geçti belki de. Çatal Ağzı Merkez Taksi'den Fikret abimizin de çok sevdiği bir şarkıydı. Gönderelim tüm ferdicilere efendim. Yaralıyım, dertliyim geliyor.

0: bu alemin.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Birazdan nihayetlendireceğiz programımızı ve Hatice Aktaş demiş ki kolay gelsin Cengiz abi. Burhan Çaçan'dan Beni Anneme Götürün şarkısını dinletir misiniz? Tabii dinletelim. Hemen geliyor Burhan Çaçan yorumuyla Beni Anneme Götürün.

dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sabahtan bu yana hep siz istediğiniz şarkıları, türküleri efendim biz de dinlettik tabii haklı olarak. Ve şimdi bir şarkı da ben sizlere gönderiyorum. Şu dakikaya kadar bizleri dinleyen tüm Radyo General dostlarına, dinleyicilerimize armağan olsun sevgili dinleyicilerimiz bu türkü. İbrahim Kalın'dan dinleyeceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın aynı zamanda türkü söylüyor, saz çalıyor biliyorsunuz efendim. Evet, güzel bir türkümüz geliyor. Tüm vatandaşlarımıza, tüm dinleyicilerimize, tüm kardeşlerimize armağan ediyoruz. Sen benimsin, ben de senin.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlükte geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Efendim, şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz efendim.

Aşıklar destan. Sevgili dinleyicilerimiz, evet, bugünlük bizden bu kadar. Kuzusuna kurdular, Yunus'una Emrah'a, bütün alem kurban benim yurduma. Bu arada telefonlar susmadı. Lay lay. Bir taraftan hem meşgule atıyorum hem... Yayın bitsin, öyle arayın arkadaşlar ya, Allah'ın seversen. Şu yayını bir bitirelim. Yayını bitirmeden, yani yayın bitti diye mi arıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ama yayın henüz bitmedi. Bitmek üzere, onu bitirmeye çalışıyoruz zaten. Sevgili dinleyicilerimiz, her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor. Anonslarımızı hemen yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu. Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Çücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Sayın Fikret Savran Komutanımız, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme Narkotik Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele Çevik Kuvvet Trafik Bilim İşim Şube, Hırsızlık Masası, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, Özel Harekat, Borda Bereliler, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Hemen hayat felsefemiz olan sloganımızı hatırlatalım sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın her türlü acılarına, hayatın her türlü zorluklarına, pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Yarın sabah inşallah burada olacağız. Çünkü yine Enerji Sağ'dan bir mesaj geldi yarınla ilgili. Şu Enerji Sağ'a da iki kelam edeceğim ama yani bayağı canımızı sıkıyorlar. Yani dün akşama kadar elektrik yoktu soğuk suda. Birçok esnaf bu konuda efendim mağdur oldu. Biz de yayına çıkamadık. Radyo soğuk sudayız. Biz de etkilendik. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, çalışmanızı akşamları yapın ya. Gece 12'den sabah 5'e kadar yapın. Çalışın. Gece vardiyanız yok mu sizin? Niçin günü şey yapıyorsunuz? Evet. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da aynı frekansta bu noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

0: 67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak, No 36, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0530 603 1971, 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo.com reklamları sunar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372-222-1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon

0: bilinirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle, kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ayşe.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: şikayet etsen ne fayda? Her suçu feleğe atsam ne fayda? Hakkıma yazılan
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Düsünme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerim ışıkları yanıyor.
0: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
0: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
0: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
2: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
0: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
2: Kozlu Aziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
0: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
2: Kahveci Elektrik.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

Her akşam içkim sen, mezem sen oldun. Sarhoş gecelerin sarhoşu oldum. Seni beklemekten, seni özlemekten, sana gel demekten artık yoruldum.

her akşam içkim sen, mezem sen oldun. Sarhoş gecelerin sarhoşu oldum.

0: Kamyon.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372-222-1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372-220-0303.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle, kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.
1: Radyo General 98.7

0: şehre her yağmur yağdığında.
1: Beni düşün,
0: ıslak ve kırılgan bir sürgünün içinde.
1: Olmaz,
0: göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında.
1: Unutma,
0: bastırarak kalbini avuçlarınla.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
2: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: akşamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
5: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
5: Kahveci Elektrik.
6: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
7: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçek.

Uber.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon

0: bilinirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Aydeniz.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Manet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Manet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Manet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yeriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı, telefon

0: Biz ne ayrılıkları görmüş adamız. Çekinme, sen de vur sırtımdan beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Sevsen gidemezdin, sevsen bırakmaz. Sevsen çıldırırdın, seven ne yapmaz? Git, bu ateş de beni üşürerim yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız.
1: Radyo General 98.7.

borcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git.

Hadi git, bir ihanet sporcum olsun. Hadi git, anılar sende kalsın. Hadi git, senin canın sağ olsun. Hadi git. Hadi git, git, git, git. Bir ihanet borcum olsun. Hadi git. Bu şarkım sen.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz

0: haykırırız. Cevap: açılır kara kaplı bir kitap, zindan. Kayış kapar kolumuzu.
1: Radyo General 98.7
0: kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz, inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağım solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanım anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü, elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam, ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. E kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi.
1: Radyo General.
0: Babam hepsini 98.7. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kız. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim.

Sana neden canım diyorum biliyor musun? Çünkü canım demek canımdan öte can demek. Hey benim canımdan öte canım. Kurban olurum sana. Öl dedim de ölmedik mi yollarım? Bir parça canım kalmış.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
0: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
0: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
0: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
2: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
0: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
2: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
0: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
2: Kahveci Elektrik.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

Yağdırdılar yağmur çamur üstüme. Yürüyorum sonu gelmez bir meçhule. Ben yalnızım, ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, vurdum göğsüme. Ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, vurdum göğsüme.

0: Radyo.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

esnaf67.com reklamları sunar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla içinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372-222-1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon

özelliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir

0: reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Ay Deniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Derdim türlü türlü, yoktur ilacım. Hiçbir türlü bulamadım dermanı. Bir dost bulup dem sürmekti amacım. Gam gasafe çevreledi her yanı. Kalemi kırılsın bunu yazanın. Söyler söyler derdi bitmez o zaman. Çağır bağır, emir onun söz onun.
1: Radyo General 98.7.
0: Bir bahtı karayım gülmedi yüzüm. Neşeli görür, kan ağlarır. Kış misali geçti baharım yazım. Kaldırmadı başımdaki dumanı. Dünya dedikleri bir büyük handır. Geysel durmaz ağlar bunca zamandır. Az yaşa çok yaşa sonu bir andır.

Yerde yürüsün toprağı, güller uyansın, papatyalar giysin gelinliğini, sular bulsun yatağını, söz varacak menziline, ellerin ellerime konacak iki kelebek gibi, ay dolunay olacak ve ben sana şiirler okuyacağım.

Aşkının yalanları doğrularla çakışır. Banadır yaptıkların, sana da bu yakışır. Kaybetmişsin özünü, unutmuşsun sözünü. Gördüm, gördüm bu alemde gerçek yüzünü. Sana da bu yakışır, sana da bu yakışır.

0: Boşa geçmiş yıllarımı acıyorum şimdi. Hayat bana o kadar acımasız davrandı ki, hatırlamam yarını düşünmeden tek bir gün güldüğümü. Tam tebessüm edecekken hatırladım yaşadıklarımı ve bana miras kalan dertleri. Kendimde gülecek cesareti hiç bulamadım mesela. Hayatın bana öğrettikleri şunlardı: tebessüm ayıp, kahkaha ise gelecek dertlerin habercisiydi. Güneş hiçbir sabah doğmadı benim için. Hep geceydi hayat, her şey siyah yani. Şanssızlığım hep bir adım önde oldu. Hayat bana hiç şans vermedi mesela. Beni gerçekten seven birinin olduğuna hiç inanmadım.
1: Radyo General
0: seviyorum, adresi nokta 20.

Ne bu hayatta olmak, ne de yaşadıklarım benim tercihim değil. Alın yazısı, kader diyorlar işte. Aslında senaryo çoktan hazır. Ben sadece oynuyorum hayat denilen filmin figüran sahnesinde. Tükendi umutlarım, tükendim her geçen gün biraz daha. Hele bugün, hele bugün içim içime sığmıyor. Bedenim gömleğime 5 beden fazla gibi.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri.